Ukhoze FM hamba phambili uqeda kuzolapha ke iBlack Diamond uBig Zulu noSiyantuli bethi ke qoma ingoma uqala ke le esiphethe kulezi ingoma ezimbili osuke siyiphethe siqhathanisa nje sithi ke umbango wezingoma asambe ke siye kwingoma yesibili sizwe ukuthi ke iyona yipi masibuya ke la uzobusungena ke uvote usho ukuthi ke yipi ke oyithandayo siphethelana uPretty Masompisi uDanya Devs bethi ke amakhasa